0: Markaz radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
3: Ozoş, ozodi. Ya bir adam dedi, boydan beri masal kıdırıyorum beni. Ozo, hiç değil mi ne buldu asalı?
4: Ne mi ona kadıvas?
3: Ne mi oldu? Doğrular, nefes olmasa, birin kete hamasın işte şu olsa mı?
4: Vosta ki, aklı yetmege işte aralışmasıyız de. Ulan soruğu yakında tükirken, uşenge uval bulmasın deyip içim olma.
3: Yaxşı.

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Aytib qo'yali, chivin yomon xotinga o'xshaydi. Yomon xotin bilasan, qanaqa erini aldaydi. Sekin aldaydi gapirib. Chivin ham xuddi shunaqa-da. Kechqurun uxlayotsangiz, erim deb uchib keladi. Dehqondan mana qo'yib o'tirgan. Yoniga professor o'tirib, o'rta jinni olganmiz. Nega qo'yasizda? Poyezdda ishda qiyosiz chiqishimizdan bilet olmaydi. Rostdan professor o'tirib. O'tirsa bo'pti emas, biz stansiya keldi, tushib ketibdi dehqon. Kassir kelib, hammadan endi konduktor kelib bilet so'radi. Bilet chiqqanicha professor. Chiqib qilib urushib ketdi. Dehqonni keyingi stansiyada ko'rib qolib, bajaring qursin. Sen kim bilet olmadı dedin mi arası uruştu. Hatta kim atı dedin, uydan kim atı dedin. Uydan kim atı dedin, aldın yemez, orka tamamen aylandırış gereği. Şimdi bu adli bir misal ki, hayatta haklı adamlar uruşuydu. Mesela, bittesi avtobüsle indi kit atı dedin, gırtmaz. Avtobüsü turbası nasıl oluyor? Aldığı yigitten sonra, o kim? Meylo, buradan. Sen hem de tülem yapırız, tülemezsen yapacağın şey yok, o kim iltimas hocam. Qo'yliqqa qaysi bo'l ketdi. Bu yoqdamas bu tomonga ketishga. Rahmat. Bu tomonga. Bu tomonga osilgan ekan. Endi shofir ketdi. Tiqilinch. Uroldir to'polar. Itegasini tanimaydik. Shofir avtobusni ruliga olib chiqqan. Itarmaylar. Hozir labi o'ydan chiqib ketadi. Yosh qiz juvonlar ketdi. Voy sotcha. Voy beli. Voy qattiq ishlamasiz qo'lingizni. Bitta kampir baqiribdi. Voy dod. Ой, сас, шор, самсан, готыр, олей, тур! Сас, шор, олей, надыр, ааааа! Узы, мама, айтты, мэн, томарка күй, деду, ааааа! Клинч, уролдыр, бір кэрэс шал бакратты. Шапарик, а? Автобус кулик айдет! Что? Автобус кулик айдет! Котта холейлики гейдет! А, через кулик идет, да? Клинч, уролдыр, бітасы гулип, керим, ешеден чекаванца, қарсет келес, сызыл котта! Окей, Oche orqasi! Yo, bir qosa shofir battar o'l, kim aytsang orqa oshiladi, demi? Bizda orqa umman mahkam. Seni tiqilinch, to'polon! Endi tasini basharachchasini yopish qo'yaylik, kulam. Ne kulasan, jin o'g'amsan? Amaki soqolni soltiring, chidam yapman. Nega chidamaysan, 40 yildan beri kelay jiddi, jaram bir balchida. Tiqilinch, uroldir to'polon, endi ikkitasi urush ketadi. Bittasi sanna qaral, mana qaralsan. Sen yengil tayro, endi ikki jomna qo'ydi. Buni sabaqirat, hey suvalich. Abonement kompostirqi bergin dedim. Qani? Nima? Abonementni dabdala qilib bergin dedim. Qani? Hozir o'zingni dabdala qilib qo'yaman. O'zingni dabdala qilib qo'yaman. Shezalay, tirichiligi tegma og'zingdan qani kesasan. Tiqilinch, uroldir endi bir yoshgina yigit oldinda turgan bir oppoq narsani ezg'ilab ketyapti. Nishta. Oldinda turgan kampir baqirayotganmish. Nishta dedim. Nevaralaringizni sizga oldim, siqib tashlaydi degan.
3: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ya ya. Vostaki, siz misiniz?
4: Ha?
1: Namı çekeç geldiniz. Yani içip kevassız mı?
4: Yo yo yo yo yo. O kadar hiç gelmiyor. Ortağım bana böyle gepler kop gittim.
1: Ha, şuna kadın. Kana bir oka kelinçi aldım gel.
4: Bak hazır, hazır bana ben de mene.
1: Kelin, kelin, kelin.
4: Azade su kişi başlıyor. Kargası yem, doktor, kağıtin yem, uzin yem, topam yem.
1: Tövbe, yine içme yanımış.
4: Azade.
1: Battar bul.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki. Eğer bilsiz, sizge turmuş ki çıkanımı ozu bir faciye.
4: Ozada, bularken kelleni işletmem gapirsene.
2: Ma ona kaman oda gapirmadım. Sizge turmuş ki çıkanımdan kim kança kıynelgenimi bilasız mı?
4: Bilmiyim ben, nemege kıynelesen?
2: İrtala vahli turuş, kır yuvuş, avukat kılış. Ama aldım buna ki işlerini kımasın diye vostaki.
4: Aldın turgen uyuyun sana uzini uyuyun mahsede. Bana indi uzini uyuyun desen. Yedi bana bir mal şu işlerini kısayım buladı.
2: To'g'ri, lekin Fostika anaqa qizli odatlardan voz kechish biram qiyin ekan-da.
4: Hech ham keragi yo'q odatlardan voz kechish. Sen o'sha odatdan davom ettiraver. Adajonimizdan pul so'ra va yana so'ra.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgiç.
2: Buvajon, nega qadimgi yunonlar doimo g'alabani ayol timsolida tasvirlashgan? Uylanganingda bilasan, bolam.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Piyari ki bandikiya, piyari ki zindikiya, sundal, sundal.
3: Keçiniz, bu sundal degeniniz ayak tıka degen sandal mı?
2: Sundal bu kız balanın ismi, onu ayak tıkma ettin.
3: Devam edin.
2: Sundal. Ya başkasını oku vereyim.
3: Ya, karın hammaga makul bulayım, şunu okuyun.
2: Başkasını oku vere.
3: Ya şunu okuyun, zor eken.
2: Ya bu tügede de bunisi.
3: Bu bola degani bor mu yok mu?
2: Bor.
3: Ne okuyun ya adamda kınap kıl deyiz yetazı.
2: Bu kruglerge doğru kim etti o?
3: Yok he. Ha? Ne nasıl doğru kim etti?
2: Prema yazılgen de o.
4: Akıya vereyim, ne mi yeken gibi.
2: Bu bağışlı o.
3: Ha ha.
2: Yenge ilde yaş bollar pankılla kaçsa diyor her yıl bayramda.
3: He he.
2: Benim mani şirimi giyen, şair ispatta mani şirimi giyen.
3: Hem mani canı getirken doğru mu? Ben de vakı esin ve çıkı etibirlik etibireye koşunumuzda kelini haleke tarzı tükken eken.
2: Hamle durayken.
3: Ha. Şunda işiden kirayken de ayağın askıya taşa varıp da bang etip geçse bir çara korkanıdan dasroşunu rıdım gücüne vardı.
2: Ha koşunuzda kelini yeken ki hali.
3: He.
2: Salvamızda man getip kalıyordum.
3: Rodam gami.
2: Ha? Ya, hayal surib ketayotgan ekanman, oyog'im tegib tas panqilatvardi. Qo'rqqanimdan yugurib ketdim. Yarim yo'lga borib, ekanlik esimga tushib ketdi. Keyin qaytib keldim.
3: Ha, sher deyishdi-chi? Qal, marhamat.
2: Sher mana shu panqilloqni o'ylab chiqar ekan, o'sha ablahga bag'ishlov.
3: Marhamat.
2: Ablah noma degan bo'laveradi. Ey! Yes, sonni ina.
3: Stop, stop, stop, stop. Stop. Kechirasizlar, shoir biroz qizishib ketdilar, uzr.
2: Yo'q, men qizishganim yo'q, sizga aytdim-ku, boya prema yozilgan dedim-ku. Yurakdan qanday kelgan bo'lsa, shundan yozganman. Qog'oz ko'tarilmagan, kuyib ketgan.
3: Ramoy bo'lsa ham kelishtirib o'qing-da meniga.
2: Bo'pti, boshqa o'qib bera qolay.
3: Ya, endi shuni o'qing, mana qarang. O'sha prema joylariga nay-nay, nay-nay deb ketavering, bular tushunmay qolsin.
2: O'rash kerak.
3: O'rang,
2: shuni so'rang, emuni qarang.
3: Qopiya. Qani?
4: Ey! Yasan inang nay nay na na nay na nay nay nay na nay in na na nay na nay yana yuborsang nay nay na nay in na na nay nay na na nay nay na na nay nay nay na na nay na na nay na na na na nay nay.
2: Bu sherim allaqachon qo'shiq bo'lib ketgan.
3: Ha,
2: hamma aytib yuribdi hozir.
3: Ha.
2: Buni oxiri dahshat chiqqan.
3: Qani?
2: Agar yana yuborsang, na na nay na nay. Yin na nay. Qanday?
3: Ama shu yer emas, mina maydoni bo'lib ketibdi.
2: Nimaga?
3: Oyoq tekkan joy portlab ketyapti-ya.
2: Endi panqilloqqa bag'ishlangan she'rda bu.
5: Sangoma ustalari.

0: Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Bir erkak vrachga murojaat qipti. Doktor, sochim to'kilib ketyapti. Ularni saqlash uchun menga biror narsa bera olmaysizmi? Nima bersam ekan? Mayli, mana quchan oling.

0: har dilning sog'inchi ila qarshi olingan bahor muborak.
1: Har dilning sog'inchi ila qarshi olingan bahor muborak.
2: Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Quvonchga to'lsang bo'ldi. Sevgimiz bo'ldi, oldi. Ko'z yoshing arzimas.